Ya dinliyorum. Soku fuutu wiyaani noon. Fuutu wi ko ɓuree sobo donde musooji donde e Mamoudou donde e Mala donde YouTube jaalaaɗo. Oɗo wiyete Oumar Samba Gata Hamadi Belal Dela. Gorko pullo o wuuri tan duuɓi capantati duuɓi jeegom aduna o firtoto inde nden haali koko tiiɗo golluno ayi mere mere yiɗata manata mahata nafata jaafoɗa noon lefol ngol ne heewi haala soko noon ko an heewi haala seydi ba saɗa manta dima ma so tawi ala ko gollanma kala ko kalanɗama ko fenani hunde fof ko kalanɗami ɗo ko gollanma sakki wonti nelaɗo mbeɗa yettini ɗum

0: Babisi kim var? Ben en kötü lecör.
1: Bayağı hangi lecör bilmiyorum ya. Bir şey etme bacım. Bu mutlu bile koşu falan olmalı. Hep bak. Giden kokuların yani bu.